0: Otur.
1: Yani.
0: Bu kıyamı buraya F-300 gelmiş bakıyorum.
1: Clear SR-300 and damage property report 12-18. Resolution for available 66 East Henry in 12-18.